Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

derler ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: gel gel sevgilim. Gel gel gel gel sevgilim.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

bölgesel gündemin şekillenmesine katkıda bulunan devlet. Azerbaycan'ın siyasi tarihinde yalnızca geçmiş yılların sonuçlarıyla değil, aynı zamanda belirlenen yeni hedeflerle de şekillenen aşamalar vardır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi 8. Kongresindeki konuşması, Azerbaycan'ın izlediği yolun sonuçlarıyla birlikte önümüzdeki dönemin ana yönlerini de ortaya koydu. Bu konuşma öncelikle bağımsız devletçilik fikrine odaklanmaktadır. Azerbaycan'ın siyasi iradesi, ulusal çıkarları ve yetenekleri temelinde gelişmesi devlet politikasının ana çizgisi olarak sunulmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda siyasi bağımsızlığı, ekonomik ve askeri yeteneklerle tamamlamayı da gerektirmektedir. Azerbaycan artık yeni bir gerçeklikle karşı karşıya. Ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği tamamen güvence altına alınmıştır. Böylece uzun yıllardır devlet politikasının öncelikli konularından biri olan tarihi görev tamamlanmış oldu. Şimdi asıl mesele elde edilen sonuçları korumak ve bu yeni gerçeği ülkenin gelecekteki kalkınması için sağlam bir temel haline getirmektir. Bu aşamada güvenlik konusu da önemini koruyor. Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın askeri potansiyelini güçlendirmeye devam etmenin önümüzdeki en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti. Bu sadece askeri yeteneklerle ilgili değil, devletin güvenliğini sağlayan tüm sistemi sürekli olarak güçlendirmekle ilgilidir. Bir diğer önemli yönelim ise ekonomik bağımsızlıktır. Azerbaycan'ın siyasi bağımsızlığının güçlü dayanaklarından biri de ekonomik fırsatlarının genişletilmesidir. Bu bağlamda ekonominin çeşitlendirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, yatırımların çekilmesi, yeniliklerin uygulanması ve insan sermayesinin geliştirilmesi bir sonraki aşamanın başlıca konuları arasındadır. Ekonomik güç sadece rakamlarla ölçülmez. Güçlü bir ekonomi, devletin sosyal ve stratejik projeleri uygulama kabiliyetini de genişletir. Bu bağlamda nüfusun refahını artırmak, sosyal politikayı sürdürmek ve yeni ekonomik fırsatlar yaratmak birbirini tamamlayıcı yönlerdir. Yeni dönemin en önemli sayfalarından biri Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasıdır. Kurtuluştan sonra belirlenen başlıca görevlerden biri oradaki yaşamın yeniden inşası, insanların ana vatanlarına dönüşünün sağlanması ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ülkenin genel kalkınmasına entegre edilmesidir. Büyük dönüş artık sadece bir geri dönüş süreci değil, yeni yaşam alanları, altyapı ve ekonomik fırsatların şekillendirildiği bir aşamadır. Bu süreç aynı zamanda Azerbaycan'ın bölgesel rolüne yeni bir anlam kazandırıyor. Ulaşım ve lojistik kapasitesinin genişlemesi, doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde bağlantıların geliştirilmesi, ülkenin bölgesel ekonomik ilişkilerdeki konumunu daha da önemli bir hale getiriyor. Tüm bunlara paralel olarak Azerbaycan'ın dış politikasındaki temel çizgi ulusal çıkarların korunmasıdır. Yeni gerçekler ülke için bölgesel ve uluslararası işbirliği konusunda ek fırsatlar yaratmaktadır. Azerbaycan bu süreçlere sadece katılan bir ülke olarak değil, aynı zamanda bölgesel gündemin şekillenmesine katkıda bulunan bir devlet olarak da kendini göstermektedir. Dolayısıyla 8. Kongre'de dile getirilen mesajları bir araya getirdiğimizde Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu yeni dönemin hatları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bağımsızlığının güçlendirilmesi, egemenliğinin korunması, güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik bağımsızlığın derinleştirilmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasının sürdürülmesi, sosyal refahın iyileştirilmesi ve Azerbaycan'ın uluslararası konumunun daha da güçlendirilmesi. Tek kelimeyle artık konu sadece kazanımları korumakla ilgili değil. Önümüzdeki en önemli konu bu sonuçları daha büyük kalkınma fırsatlarına dönüştürmektir. Azerbaycan'ın yeni aşaması tam olarak bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor.

Hara gitsem, harda olsam, seni terennüm edirem, doğma Azerbaycanım. Amerika, Argentina, Yugoslavya, Honduras, Yemen, Bagdad, Costa Rica, Kanada, İran, Türkiye, Finlandiya, Hindistan, Balkaristan, Macaristan, Afganistan, Arabistan, senin mahnılar kalkışlayır, sana sağ ol deyir, yaşa.

vetenimiz, ant yerimiz, şerefimiz. Galebenin yollarında büyük kurban vermiştik biz. Ne şehrin hasretine nihayet ki son koyuldu, gözü yaşlı.

son söz senindir her zaman. Yaşa var ol Azerbaycan. Kalbimizde feten eşki, biz birlikten güç almışık. Zulmetleri yan eşki, biz birlikten güç almışık.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

aşktı garındı, arzular diyarındı. Ocağı ürelerin, o duyular yanandı. Uyuh dedim bu torpa

Da düşman yerleşmişti. Azerbaycan ordusu büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek şiddetli dövüşler neticesinde bu her iki kendi işgaldan adadı. Bu boğuşan ve talış kentlerinin azad edilmesinin diğer ehemmiyetli tarafı ondan ibarettir ki, müharibinin ilk gününden elde edilmiş gelebelerden sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilmesi elbette ki ordumuza, halkımıza əlavə güç verir. Ve müharibinin 7. gününde 8 kentin azad edilmesi büyük mənəvi üstünlük bize verir. Bizim taktiki adımlarımız ve manevr etme imkanlarımız düşünülmüş adımlarıydı. Ve burada demiyorlar ki düşmanın büyük hərbi birleşmesi iflic vəziyyətdə kalmıştı.

Oktyabrın üçünde su doğuşan kendi işgaldan azat edilmiştir. Muharibenin ilk günlerinde strateji kendi işgaldan azat etmek büyük uğurumuzuydu, büyük galebemizdi. Burada çok güçlü istihkamlar kurulmuştu. Kendi giden yüksekliklerde düşman yerleşmişti. Ve Azerbaycan ordusu büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek şiddetli dövüşler neticesinde bu her iki kendi işgaldan azat etti. Suqovuşan ve Talış kentlerinin azad edilmesinin diğer ehemmiyetli tarafı ondan ibarettir ki, müharibinin ilk gününden elde edilmiş gelebelerden sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilmesi elbette ki ordumuza, halkımıza əlavə güç verir. Ve müharibinin 7. gününde 8 kentin azad edilmesi büyük mənəvi üstünlük bize verir. Bizim taktiki adımlarımız ve manevr etme imkanlarımız düşünülmüş adımlarıydı. Ve burada demiyorlar ki düşmanın büyük hərbi birleşmesi iflic vəziyyətdə kalmıştı.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

bölgesel gündemin şekillenmesine katkıda bulunan devlet. Azerbaycan'ın siyasi tarihinde yalnızca geçmiş yılların sonuçlarıyla değil, aynı zamanda belirlenen yeni hedeflerle de şekillenen aşamalar vardır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yeni Azerbaycan Partisi 8. Kongresindeki konuşması, Azerbaycan'ın izlediği yolun sonuçlarıyla birlikte önümüzdeki dönemin ana yönlerini de ortaya koydu. Bu konuşma öncelikle bağımsız devletçilik fikrine odaklanmaktadır. Azerbaycan'ın siyasi iradesi, ulusal çıkarları ve yetenekleri temelinde gelişmesi devlet politikasının ana çizgisi olarak sunulmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda siyasi bağımsızlığı, ekonomik ve askeri yeteneklerle tamamlamayı da gerektirmektedir. Azerbaycan artık yeni bir gerçeklikle karşı karşıya. Ülkenin toprak bütünlüğü ve emenliği tamamen güvence altına alınmıştır. Böylece uzun yıllardır devlet politikasının öncelikli konularından biri olan tarihi görev tamamlanmış oldu. Şimdi asıl mesele elde edilen sonuçları korumak ve bu yeni gerçeği ülkenin gelecekteki kalkınması için sağlam bir temel haline getirmektir. Bu aşamada güvenlik konusu da önemini koruyor. Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın askeri potansiyelini güçlendirmeye devam etmenin önümüzdeki en önemli görevlerden biri olduğunu belirtti. Bu sadece askeri yeteneklerle ilgili değil, devletin güvenliğini sağlayan tüm sistemi sürekli olarak güçlendirmekle ilgilidir. Bir diğer önemli yönelimi ise ekonomik bağımsızlıktır. Azerbaycan'ın siyasi bağımsızlığının güçlü dayanaklarından biri de ekonomik fırsatlarının genişletilmesidir. Bu bağlamda ekonominin çeşitlendirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, yatırımların çekilmesi, yeniliklerin uygulanması ve insan sermayesinin geliştirilmesi bir sonraki aşamanın başlıca konuları arasındadır. Ekonomik güç sadece rakamlarla ölçülmez. Güçlü bir ekonomi, devletin sosyal ve stratejik projeleri uygulama kabiliyetini de genişletir. Bu bağlamda nüfusun refahını artırmak, sosyal politikayı sürdürmek ve yeni ekonomik fırsatlar yaratmak birbirini tamamlayıcı yönlerdir. Yeni dönemin en önemli sayfalarından biri Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasıdır. Kurtuluştan sonra belirlenen başlıca görevlerden biri oradaki yaşamın yeniden inşası, insanların ana vatanlarına dönüşünün sağlanması ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ülkenin genel kalkınmasına entegre edilmesidir. Büyük dönüş artık sadece bir geri dönüş süreci değil. Yeni yaşam alanları, altyapı ve ekonomik fırsatların şekillendirildiği bir aşamadır. Bu

küresel gündemin şekillenmesine katkıda bulunan bir devlet olarak da kendini göstermektedir. Dolayısıyla 8. Kongre'de dile getirilen mesajları bir araya getirdiğimizde Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu yeni dönemin hatları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bağımsızlığının güçlendirilmesi, bağımsızlığın derinleştirilmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden bir araya getirdiğimizde Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu yeni dönemin hatları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bağımsızlığının güçlendirilmesi, egemenliğinin korunması, güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik bağımsızlığın derinleştirilmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşasının sürdürülmesi, sosyal refahın iyileştirilmesi ve Azerbaycan'ın uluslararası konumunun daha da güçlendirilmesi. Tek kelimeyle artık konu sadece kazanımları korumakla ilgili değil. Önümüzdeki en önemli konu bu sonuçları daha büyük kalkınma fırsatlarına dönüştürmektir. Azerbaycan'ın yeni aşaması tam olarak bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor.

Azerbaycan halkı birlik, irade göstermişti. Kahraman asker ve zabitlerimizin fedakarlığı, kahramanlığı sayesinde bugün biz azat edilmiş torpaqlarda grup yaradırız. Şehirlerimizi, kentlerimizi bərpa edirik. Ve hem şanlı zaferimizle fəhr edirik. Eyni zamanda fəhr edirik ki, biz bu torpaqların sahipleri, bu torpaqları yeniden hayata qaytarırız.

Oktyabrın 3'ünde su boğuşan kendi işgaldan azat edilmiştir. Muharibenin ilk günlerinde strateji kendi işgaldan azat etmek büyük uğurumuzuydu, büyük gelebemizdi. Burada çok güçlü istihkamlar vurulmuştu. Kendi giden yüksekliklerde düşman yerleşmişti. Ve Azerbaycan ordusu büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek şiddetli dövüşler neticesinde bu her iki kendi işgaldan azat etti. Su boğuşan ve Talış kentlerinin azad edilmesinin diğer ehemmiyetli tarafı ondan ibarettir ki, müharibenin ilk gününden elde edilmiş gelebelerden sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilmesi elbette ki ordumuza, halkımıza əlavə güç verir. Ve müharibenin

7. gününde 8 kendin azat edilmesi büyük manevi üstünlük bize verir. Bizim taktiki adımlarımız ve manevr etme imkanlarımız düşünülmüş adımlarıydı. Ve burada demiyorlar ki düşmanın büyük herbi birleşmesi iflic vaziyette kalmıştı.

Oktyabr'ın 3'ünde Suguşan kendi işgaldan azad edilmiştir. Muharibenin ilk günlerinde strateji kendi işgaldan azad etmek büyük uğurumuzuydu, büyük gelebemizdi. Burada çok güçlü istihkamlar kurulmuştu. Kendi giden yüksekliklerde düşman yerleşmişti. Ve Azerbaycan ordusu büyük kahramanlık ve fedakarlık göstererek şiddetli dövüşler neticesinde bu her iki kendi işgaldan azad etti. Suguşan ve Talış kentlerinin azad edilmesinin diğer ehemmiyetli tarafı ondan ibarettir ki, müharibenin ilk gününden elde edilmiş gelebelerden sonra növbəti yaşayış məntəqələrinin azad edilmesi elbette ki ordumuza, halkımıza əlavə güç verir. Ve müharibenin 7. gününde 8 kentin azad edilmesi büyük mənəvi üstünlük bize verir. Bizim taktiki adımlarımız ve manevr etme imkanlarımız düşünülmüş adımlarıydı. Ve burada demiyorlar ki düşmanın büyük hərbi birleşmesi iflic vəziyyətdə kalmıştı.

Hara geçsem, harda olsam, seni terennüm edirem, doğma Azerbaycanım. Amerika, Argentina, Yugoslavia, Honduras, Yemen, Bagdad, Costa Rica, Kanada, İran, Türkiye, Finlandiya, Hindistan, Bulgaristan, Macaristan, Afganistan, Arabistan, senin mahnıları alkışlayır, sana sarıl deyir, yaşa, yaşa.

Geçe dilin hesretine, nehayet ki son kuyuldu. Gözü yaşlı Karabağ'ım esaretten azat oldu. Evlatların bir kahraman, dağ başından gitti duman. Bu galeben mübarektir, gözün aydın Azerbaycan.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: üç renkli bayrağınla nasıl yaşa? Binlerle can kurban oldun. Sinen herbe meydan oldun. Hüququndan keçen asker here bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.
1: Ana, döyüşe girerim. Allah'ın kömeliğine 15-20 diye geç çıkırık. Her şey hazırdı.
2: Bu üçünden biri gelsin.
1: Ben şahit olsam yıkılmaya başını dik tut. Gitti beyime. İller de bugünü gözleyirdi, artık vakti. Arzusunda olduğumuz toprakları hazır etmeliyiz. Sen için, sizin için, vatan için diyelim. İnşallah galebe bizim olacak. Düşman üzerinde galebe çalışıyız. Şehit olsam, bilin ki vatan uğrunda olmuşum.

yastı garındı, arzular diyarındı. Ocağı üreylerin odunla yanandı. Yuh dedim bu torpa azal.

0: Elnur Şaigoğlu, 1 sentyabr 1997.
1: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmür eşvah, ömrü dünya kadardı.
2: Söz, senet hazinemizden inciler.

zamanlar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır.